0: Bilmez Şanlıurfa, ondan değil kör şavukar taktır.
1: Şavaş. Şere, mal paran yandır.
2: Çok umdular.
0: Ağabey, cemre! El at kal! Gel cemre!
3: Meri bonita dekhne pagal ho jayegi. Meri singhini de karvi chutesi ki ona dhime varum.